gece verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıver.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti, mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. İran'dansa sürece katkısından dolayı Türkiye'ye teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Türkiye sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri

ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 8'li çapraz karaciğer nakliyle dünyada bir ilke daha imza atıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın açılışında konuştu. NATO zirvesi öncesinde Ankara'nın büyük bir hava operasyonuna hazır olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye yüzyılını, diplomasi yüzyılı yapmanın en güçlü altyapısını da kurduk dedi. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki iş iskeleleri kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı, dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası dün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmeye çalışan medya kuruluşları olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu çarpık medya düzeniyle mücadele ediyoruz dedi. Duran, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın Ankara'daki sergi açılışında konuştu. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki birçok nokta hedef alındı, Nebadiye'de bir gazeteci yaralandı. Haberleri sunduk.

Kalbi İzmir'den sabahın namesiyle tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir günün eşiğinde musikimizin en nadide eserleriyle gönüllerinize dokunmak niyetindeyiz. Efendim, kahvaltı sofralarınıza huzur, güne başlarken yolunuza zarafet katmak için özenle hazırladığımız sabahın namesinde yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik yönetimde Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz şarkılarıyla sizinleyiz. Programımız güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait sevilen şarkıyla başlıyor. Muazzez Ersoy söylüyor. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sevdiklerine ve bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi de Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle Üstad Saadet'in kaynağın Muhayyer eserini dinliyoruz. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Bülbülüm gel de dile, söyle benimle bile, sesini duyur ele, çile bülbülüm çile.

Acem Kürdi makamındaki sevilen şarkıyı Alp Arslan seslendirdi. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Musikimizin sevilen şarkılarıyla saat 10'a kadar TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Yeni gün tüm dinleyenlerimize iyilik ve güzellik getirsin diyerek sözü şarkılara bırakıyoruz. Medya Şen Sancakoğlu, güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpa'ya ait Hicaz şarkıyı da seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Efendim Dikili'den Güler Sunar Karahan tüm sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. Aynı zamanda Aysel Köksal Sıtkı Bütün Yalova'dan güzelliklerle dolu bir gün dileyerek yine bu şarkıyı istemişlerdi bizden. Güler Hanım bu eseri bakalım hemen sevdikleriyle birlikte İstemir TSM korosuna ve koro arkadaşlarına da armağan etmişti. 7.23 saatlerimiz sevgili dinleyenler. Şimdi Çiğdem Gürdal, sözleri Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait unutulmaz şarkıyı seslendiriyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Sevgili dinleyenler, kalbimize şifa veren şarkılarla birlikte Yıldırım Gürses'in icrasıyla sözleri Mustafa Sevilen'e, bestesi yine Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da affetmem asla seni.

0: Affetmem asla seni. Affetmem asla seni.
1: Efendim, her sabah yeni bir yolculuk, her yolculuk yeni bir hikaye. Yolun başında olanlara, işe gidenlere, çayını yudumlayanlara bu sabahın bütün güzelliğiyle şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak ediyoruz. Sözleri Nur İncegül'e, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Umut Akgürek söylüyor, İçimde kanımdasın.

Musikimizin sevilen şarkılarıyla bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Gününüzün sağlık, mutluluk ve gönül ferahlığıyla geçmesini diliyoruz. Güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdi makamındaki şarkıyı sanatçının unutulmaz icrasıyla dinliyoruz şimdi. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam.

Güftesi Nadide Gülpınar'a, bestesi Talat Er'e ait Kürdi makamındaki şarkıyı Ayfer Er seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bazı eserler vardır ki ilk namesinden itibaren insanı bambaşka iklimlere götürür. Bir yaz sabahının tazeliğini, ince bir esintinin huzurunu hissettirir. Programımızda şimdi güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Taner Şener'e ait Nihavend makamındaki sevilen şarkıyı Taner Şener'in icrasıyla dinliyoruz. Güneşin batışını seyre daldım dün, sana sevdalıyım, seni özledim.

0: TRT Name.
1: Kimi dinleyenlerimiz yeni bir şehre doğru yol alıyor, kimi sevdiklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yolumuz nereden geçerse geçsin bu sabah gönüllerimizi aynı frekansta buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir yolculuk, huzurlu bir gün ve hayırlı varışlar diliyoruz. TRT Name yol boyunca sizlerle.

Dilek Türkan, Uşak Eser'i seslendirdi. Müziğimizin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarına satırlarınızla eşlik edeceğiz. Bahadır Özüşen, sözleri Ali Aydar Abdullahoğlu'na, bestesi Kemal Gürses'e ait Uşak Eser'i seslendiriyor şimdi. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sabahın namesinde bugünün incisi rüya. Rüya yalnızca uykuda görülen düşler değildir aslında. Kimi zaman geleceğe dair kurduğumuz umutlar, kimi zaman içimizde sakladığımız özlemler, kimi zaman da gerçekleşmesini dilediğimiz güzel hayallerdir. Belki bu sabah bir rüyanın peşinden işe gidiyorsunuz, belki yıllardır kurduğunuz bir hayalin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Kim bilir, belki de hayatınızın en güzel rüyası tam da şu günlerde gerçeğe dönüşüyordur. Musikimize de rüyalar sıkça yer bulur. Bazen bir sevgilinin hayali olur, bazen kavuşmanın umudu, bazen de gönüllerde iz bırakan tatlı bir hatıra. Dileriz gönlünüzden geçen bütün güzel hayaller yalnızca rüya olarak kalmasın.

0: İstek zamanı.
1: Üçü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT Namedi şimdi sözü biraz da siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan birbirinden güzel mesajlar bu sabah da gönüllerimizi ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selamlar, iyi dilekler ve paylaşımlar aynı duygularda buluşmanın en güzel örneklerinden biri oluyor. Her bir mesajınız uzakları yakın eden bir dost selamı gibi ulaşıyor bize. Bizler sizlerden gelen bu samimi satırlarla aynı namide buluşmanın mutluluğunu ve sıcaklığını yaşıyoruz. İlk istek şarkımız Volvadin'den geliyor. İbrahim Özdemir bizleri selamlamış. Bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Vedat Kaptan Yurdakul seslendirecek. Efendim İhsan Demircioğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Güzel mesajınız için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlamış bizleri. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerine takalım diye de bir not bırakmış. Teşekkür ediyoruz. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay tüm dostlarını selamlıyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Vedat Kaptan Yurdakul söylüyor. Ey sevgili, hasretim sana.

Ormanbeyli köyünden Tokat'tan İlyas Saydın tüm TRT Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Denizli'den Gülen İbiş İmamoğlu selamlamış bizlere, günaydın diyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Adana'daki Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi'ye armağan etmek istiyorum şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı demiş. Elbette efendim. Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Trabzon'dan bizlere merhaba diyor. Sevgili eşi Nurhan Öksüzoğlu'na ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi Hikmet Münir Epçioğlu'na, bestesi Teoman Alpa'ya ait Muhayyer Kürdi eseri Muazzez Ersoy söylüyor. Kalbimi kıra kıra.

Karın Mürsel'den Osman Selçuk Altun, şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Işıl Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a hediye etti bu şarkıyı. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den selamlamış tüm sevdiklerini. Efendim bu eseri İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyor. Ahmet Uzal günaydın diyor bizlere. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin demişler. Hepimize kolay gelsin. Manisa'dan Salih Kurt ailesi ve tüm sevdiklerini şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyor. Efendim Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. İsteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin ve Murat Portakal ve koro arkadaşlarına armağan ediyor. Umut Akyürek, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı ait Ras şarkıyı seslendiriyor şimdi. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış kolu kapatılacaktır. Çalışmalar 16 Haziran 2026 Salı günü saat 12'den itibaren başlayarak 24 saat esasına göre yürütülecektir. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ile 1. kilometreleri arasında köprü ders yenileme işlemi sebebiyle sol ve orta şerit araç trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarım tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Kavşağı Doğurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında 2 Haziran 2026 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ünye-Fatsa yolunun 29'da 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınır yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 30, İzmir 34, Ankara, Antalya 29, Düzce 32, Samsun 28, Erzurum 25, Malatya 31, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesindeyiz şimdi. TRT İstanbul Radyosu saz sanatçıları Haydar Tatlay'ın Nihavend oyun havasını icra ediyor.

0: İstek zamanı.
1: 8.29'u gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi devam ediyor istek şarkılarımızla birlikte. Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Hatay Antakya'dan dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Ankara'dan İmran Ertuğ. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı kardeşine ve tüm dostlarına armağan etmiş. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlamış bizleri. TRT Name dinleyen tüm dostlarım için olsun sıradaki şarkı diye de belirtmiş. Kuşadası'ndan Servet Şahin de yine sabahın namesine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Müzeyyen Senar'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Rüştü Demirci'ye ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ne olursun güzelim, sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni.

Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, sıradaki şarkıyı Seniha Cengiz Han, Suna Koçak, Leyla Çabuk, Leyla Yurt, Zafer Özkara, Meral Özhan, Gülden İbiş İmamoğlu ve birbirinden kıymetli Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş. Ahmet Kumaş günaydın diyor bizlere. Karadeniz'in kıyısı Akçaabat'tan Ege'nin kıyısı memleketi Muğla'ya selamlar olsun Burçin Hanım. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka bu şarkıyı, bu esere yer vereceğiz, ama yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla gönlünüzü alalım. Efendim aynı zamanda İmran Ertuğ Ankara'dan bizlere günaydın diyor. Sıradaki şarkıyı kardeşine ve tüm dostlarına armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve bakalım isteklerimize sevgi ve selamlarımızı gönderelim TRT İzmir Radyosu'ndan tüm TRT Name dinleyenlerine. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, Sabahın Namesi dinleyenlerine ve tüm dostlarına şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Mehmet Bey'e, TRT Name dostlarına, İngiltere'de bulunan ve bugün doğum günü olan yeğeni İlköz

sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz. Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi Necla Gürer'e, bestesi Erol Sayan'a ait Bayati şarkıyı dinliyoruz şimdi. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz tüm sevdiklerini selamlıyor Mehmet Altın'la TRTName ailesine ve dinleyenlerine güzel bir gün dilemiş. Efendim Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Uşak'tan bizlere selam veren dinleyicimiz bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ömer Karahan, Yahya Akengin, Ali Kılıç ve TRTName dostlarına armağan ediyor. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla Güptesi ve

Necdet Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Enginde yavaş yavaş günün minesiz oldu, derdim bana arkadaş bugün de akşam oldu.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun selamlıyor TRT Name dostlarını ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli köyünden bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan sıradaki şarkıyı Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Erdemir Müziki Derneği üyeleri ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mine Geçili, güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor şimdi. Aldattın beni, seviyorum diye kalbimi yaktın.

Şimdi bizlere armağan etmiş bu şarkıyı, aynı zamanda TRT Name dinleyenleri için de gelsin demiş. Medyaşen Sancakoğlu güftesi ve bestesi Medyaşen Sancakoğlu'na ait, Nihavend şarkıyı seslendirecek. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin, Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korosundaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Turan Özsoy'a ve eşi Bilge Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor bu eseri. Aynı zamanda evet, Şahap Ünal Uşak'tan torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Murat Altay bizlere günaydın demiş, kolaylıklarla dolu bir gün dilemiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, varolunuz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan, TRT Name ekibi ve dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Osman Ölçer, Karadeniz'in hırçın dalgalarının vurduğu Samsun sahillerinden selam olsun Burçin Hanım tüm yurduma. Dostluğun, dayanışmanın ve güzel yarınların eksilmemesi temennisiyle bizlere günaydın diyor. Sıradaki şarkıyı İzmir'dekiliden Samsun'a gelen İlker Tekin Türk'e hediye ediyor. Teşekkür ediyoruz bu zarif mesajınız için. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın derken, arkadaşları Koray, Dişat, Gülçin, Gülhan ve Asya ve Uğur Heybeli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Medyaşen Sancakoğlu söylüyor.

8.54'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi, sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a ve gelini Sema'ya, aynı zamanda tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Zeki Özceylan Alanya'dan bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci için istemiş bu şarkıyı. Konya'dan Hatice Biçer bizleri selamlıyor. Konya'ya selam ve sevgilerimizi gönderelim biz de. Aynı zamanda Sinan Öksüzoğlu da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Ordu'dan Leyla Çabuk sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Anamur'dan sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Melda Koyucu Kılıç, Zeki Duygulu'nun Hicaz şarkısını seslendiriyor şimdi. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim.

Bucak'tan Ali Yöntem TRTname dostlarını selamlıyor ve bizden istemiş olduğu şarkıyı Eşo Havva Nur, Zafer Özkara, Fatma Çan, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Hatice Okur, Meral Özhan'a armağan etmiş dinleyicimiz. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya da yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Maya Türköz Uşak'tan günaydın diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem yine bizlere merhaba demiş. Tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Rıfat Serbest, Hüseyin Tekin ve Ahmet Uysal'a armağan etmek istiyorum demiş. Biz de nice mutlu yıllar dileyelim o vakit. Songuldak'tan Muzaffer Yahşi yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Turgay Kızıltuğ, güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor şimdi. Böyle kaç yıl geçecek, gözyaşlı, gönül kırık. Söyle ne gün bitecek bu sebepsiz ayrılık.

Adana'dan Selahattin Erzi günaydın diyor bizlere. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun'a ve yapımcımız Alp Asankara İbrahimoğlu'na teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Efendim istemiş olduğu şarkıyı eşi Yıldız Erzi'ye ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Şevval Sam güftesi ve bestesi Musa Süreyya Bey'e ait Hüzzam şarkıyı seslendirecek şimdi. Mustafa Kın'a da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Kayseri'ye selam ve sevgilerimizi gönderelim. Bu şarkıyı mesai arkadaşlarına, Harun Oğuz'a ve radyosunun başında birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Karabük'ten Hürmet Özdemir ve tüm sevdikleri içinde dinleyeceğiz. Güftesi ve bestesi Musa Süreyya Bey'e ait Hüzzam eseri. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin.

Uşak'tan Meral Özhan selam ve sevgilerini gönderiyor TRT Nami dostlarına ve eşi Erol Bey ile birlikte tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Oya İşbuğa güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Hicaz şarkıyı seslendirecek. Efendim Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki bu şarkıya ortak oluyor. Zarif Özbeybi, TRT Nami dostları Hüseyin Çakıcı ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Nide Kemeri Sardan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Niksar'dan Selami Kabakçı, Ankara'dan Süleyman Altuner, Adana'daki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz. Oya İşbuğa söylüyor, Kalpsiz.

9.11'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan ediyor. Hasan Eğli'nin icrasıyla güftesi Vural Şahin'e, bestesi Gürdal İnal'a ait Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda Van'dan Mehmet Gücü Yener, Ahmet Bahar, Kemal Bendi ve eşi Nurhan Hanım için de gelecek bu şarkımız. Zafer Özkar'ı Sakarya Camii'den selamlıyor bizleri. Tüm dostlarını ve sevdiklerini bu esere ortak ediyor. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Çan, Fevziye Çoldaş, Mustafa Ayla Aydemir, Musa Özçelik ve dostları için gelsin istemiş. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, yine bizleri selamlayan dinleyicilerimiz arasında Ordu'ya günaydın diyoruz. Trabzon'dan Emine Atamer, aydınlık güzel bir gün olsun demiş ve sıradaki şarkıyı Güner Okan, Neriman Arman, Zevrin Demir ve Çiçeğe armağan etmek isterim demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz biz de. Adana'dan Yasemin Yiğit de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Bir şarkı istemişsiniz bizden. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdiki şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Hasan Eylen söylüyor. Saymadığımı aşkınla solan günleri.

İsmet Nedim Saatçı'nın Muhayyer Kürdi şarkısını Naylan seslendirdi. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıcı'nın isteğiydi bu eser. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etti dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim, Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. TRT Name dinleyen herkese günaydın diyor dinleyicimiz. Bu eseri Saffet Bilir'e ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu da bu esere, bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Faruk Kılıç, Almanya Stuttgart'tan günaydın diyor. Oğlu Yusuf ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ayşe Taş'ın icrasıyla Selahattin İnal'ın Niyavend eserini dinliyoruz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Eskişehir'den Hasene Demir Şahin'in isteğini yerine getiriyoruz efendim. Şimdi Sabahın Namesi'nde bu şarkıyı Didim Dimler TSM Korosu, Eskişehir Esirler TSM Korosu'ndaki arkadaşlarını ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Seval Şentürk söylüyor, gittiğin gün sanki dündü, Hüseyin Erbay'ın Hicaz eserine.

Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim bu dinleyicimiz bu eseri İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den bu şarkıya ortak oluyor. Babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, Sevda Orkun, Nüset Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş. Eskişehir'den Zeki Gül bizlere günaydın diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Niğde'den Fikret Dikmen, Hasan Cengiz güzel insanlar herkese selamlar olsun, mutlu bir gün olsun demiş. Ne güzel bir dilek. Mehmet Feyzullah Kepekçi Gaziantep'ten tüm dostlarını selamlıyor. Efendim şu anda icra edilen Kadife'den Kese seslerini kim seslendirdi diye sormuş dinleyicimiz. Dilek Türkan'ın icrasıyla dinlemiştik o güzel şarkıyı, Uşak eseri. Ahmet Özçelik yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Mersin Erdemli'den şarkıyı da eşi Saynur Hanım'a ve tüm torunları Selcan, Efe, Ahmet, Yiğit, Ela Nur, Yahas Özçelik ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ergin Hasdemir Ünye'den herkesi selamlamış yine tüm dostlarını. Gülhan Mehmet Gür çifti için gelsin şimdi dinleteceğiniz şarkı demiş. Almanya'dan Fatma Ateşok yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Fahri Özdemir Osmaniye'den eşi Fadime Hanım'la bu şarkıya ortak oluyor. Edremit Akçay'dan Erdal Öztürk günaydın diyerek bizlere selam vermiş ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den sıradaki şarkıyı Burçin Hanım, DSM seven herkese armağan etmek istiyorum demiş. Seçil Kamber Aydın Çin'den Oğuz Onur bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Hemen bakalım, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarını, Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarını ve sevip de kavuşamayanlara armağan ediyor bu şarkıyı. Gülsefa Koçit Can Polat Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Ayşen Birgör, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor şimdi. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün rengine daldıkça sabahı.

Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener tüm TRTname dostlarını selamlıyor ve bizden istemiş olduğu eseri de efendim Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç, Can Polat, Musa Özçelik ve tüm TRTname dinleyenlerine armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel Burçin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt'ta bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Zeki Başoğlu Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçe Bey'den selamlamış bizleri. TRTname dostları ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gaziantep'ten Taner Şen yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında bütün öğretmen ve arkadaşlarına armağan etmiş. Eskişehir'den Tuncel Erol, Niğde'den Huriye Özer, Seniha Cengizhan bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar, Zişan Avcı Ayvalık'tan günaydın diyor Reşit Avcı ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Burdur'dan Seyfi Gürol sıradaki şarkıyı sizlere ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Ali Yöntem bizlere merhaba demiş yine. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Tuğçe Pala, şimdi Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Tuğçe Pala'nın icrasıyla güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend eseri dinliyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin.

Artık yavaş yavaş programımızın son dakikalarına yaklaştık. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz. Tavşanlı halkı ve TRTNAME dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda bu eser İzmir'den Savaş Özat'a, İzmir Buca'dan Ahmet Uzal ve İzmir Ürmez'den Hamise Arıcı içinde dinleyeceğiz. Yalçın Öztüfekçi söylüyor Amir Ateş'in Muayyer Kürdi eserini. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan tek gülüsün sen bu bağ.

Ve teknik yönetmenim Zemin Coşkun'dan biraz da müsaade isteyerek birkaç saniye. Efendim Niğdebor'dan Şükrü Özdamar, Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri, İzmir'den Benal Taraz, İsmail Etişkan, Karabük Safranbolu'dan, Yunus Şenocak, Denizli'den, Kayseri'den İsmet Bey ve Trabzon'dan Emine Hanım, Çandarlı'dan Filiz Zorlu ve tüm sevdikleri için de Yahya Geylan söylüyor. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz eseri. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde, bülbül sesi var şarkıların namelerinde.

Efendim Zonguldak'tan Muzaffer Yaşin'in isteğiyle veda ediyoruz sabahın namesinde bugün sizlere. Yapımcımız Alparslan Karaibrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun, mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabahı bizimle paylaşan mesajlarıyla, gönül birlikteliğiyle programımıza eşlik eden tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim hoşça kalın, gönlünüzden nameler eksik olmasın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak, taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. Şarkılar, ah o güzel şarkılar. Hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz. Yaşamımızın siyahı beyazı, alı yeşili şarkılar. Bugün de bize eşlik edecek tüm şarkılar ve biz de bu hikayede sizlerle birlikte olacağız kıymetli dostlar. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca usta seslerden en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza çok özel bir Yeşilçam şarkısıyla başlıyoruz. 1960'lı yıllara uzanıyoruz. İlk kez 1963 yılında yayınlanan, başrollerinde Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nebahat Çehre ve Samim Meriç gibi isimlerin yer aldığı Gümüş Gerdanlık filmine adını veren bir Metin Bükey bestesi dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda 1972 yılında yayınlanan ve başrollerinde Murat Soydan, Zeynep Aksu ve Çolpan İlhan'ın yer aldığı bir Ülkü Erakal'ın filmine de adını vermiş. Ve Belkıs Özener'in 2006 yılında yayınlanan albümünde de yeniden yer bulmuş. Gümüş Gerdanlık sizlerle.

gece benim gecem. Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Gönül Yazar bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçı İsmet Nedim'in güftesi Onur Şenli'ye ait şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1989 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alıyordu. Evet, bu güzel Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Behiye Hanım'ı 1974 yılında Bak Yeşil Yeşil isimli Segah şarkıyla beraber 1.45'lik plağı seslendirdiği Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısında Ayla Büyük Ataman'ı ağırladık. Yine nostaljik bir kayıt paylaştık sizlerle. Sanatçının 1965 yılında Ne Birleştik Ne Ayrıldık isimli bir başka sevilen şarkıyla birlikte 45'lik plağa seslendirmiş olduğu bu Saadettin Öktenay şarkısını keyifle dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü. Değerli dostlar, şimdi ise biraz günümüze yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir Muallim İsmail Hakkı Bey şarkısına kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bir kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir diğer adıyla Son Hıçkırık. Aylin Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden bir kayıt sunduk. Dinlediğimiz bu sevilen Acem Kürdi şarkı, Sadık Şendil'in güftesini kaleme aldığı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Ve tabii ki Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Özellikle 1965 yılında yayınlanan ve bir Orhan Aksoy filmi olan başrollerini Hülya Koçyiğit, Edison ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını vermişti bu sevilen şarkı. Değerli dostlarımız, birbirinden özel eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Bazen Yeşilçam'ın o nostalji kokan sokaklarında geziniyoruz şarkılarla. Bazen de günümüzde bu güzel eserleri yeniden yad ediyoruz. Şimdi ise Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çiftini ağırlayacağız. Sanatçılarımız Yusuf Nalkesen'in sevilen eserini seslendirecekler. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir biz sen.

Ahmet Hasan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir eser sunduk. Selahattin İçle'nin sözleri Sedat Ergintuğ imzalı Kürdeli Cazkâr şarkısını beraberce dinledik. Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu anlamlı dizelerle ve birbirinden özel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'yı ağırlayacağız. Zekai Bey'in Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer verdiği beste ve güftesi kendisine ait olan Acem Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Rüzgar savurdu turunç dallarını, ben savruldum sensiz düşten gerçeğe. Kimsesiz kedilere yemek verdim, Allah inşallah iyi bir kul saysın, yüzümü güldürsün, sesini duyursun diye. Bir diğer adıyla inşallah sizlerle TRT Name'de.

da Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel eserlerin ardından yayınımızın şimdiki bölümüne Hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine nostaljik bir kayıt sunacağız sizlere. Muazzez Abacı ile geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan ve 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir eser paylaşacağız. Bu sevilen albüm dönemine damga vuran albümlerden biri. Dinleyeceğimiz eserin yanı sıra albümde yine neşe-i muhabbet, kalmadı bende ne arzu ne gönül, beni canımdan ayırdı, çok geceler bekledim, akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından gibi sevilen klasik eserler yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Şerif İçli bestesi. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi Selim Aru'ya ait. Ancak öncesinde Yener Elmas bizlerle birlikte olacak ve sanatçı Hüzzam bir viyola taksimi sunacak. Ardından Muazzez Abacı bize şöyle seslenecek. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Akasyalar açarken Yesari Asım Arsoy'un unutulmaz Hüzzam şarkısında Emel İşcan'a kulak verdik. 2004 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle değerli dostlar. Evet, Hüzzam makamının o tatlı namelerinde şimdi Bekir Ünlü Ateer bizlerle birlikte olacak. Türk müziğinin kuvvetli yorumcusu Bekir Bey, Yusuf Nalkese'nin sevilen şarkısıyla konuğumuz oluyor. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de, benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de.

Dur artık ağlatma, yoktan dertler yaratma. Şu dünyamı karartma, mutluluk istiyorum. Mutluluğu kim istemez ki değerli dostlar? Hepimiz mutluluk istiyoruz. Hayata güzel pencerelerden bakabilirsek eğer, green'in ardındaki renkleri görebilirsek zaten mutluluk her zaman yanımızda olacaktır. Ve yaşamı mutlulukla, şarkılarla taşlandırmaya da devam ediyoruz. Şimdi yine gelin o şarkılardan birini dinleyelim. Gökhan Sezen'den dinlediğimiz bu Selahattin Altınbaş eserinin ardından yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa Yusuf Bey ile uzun süre beraber çalışmış değerli sanatçı Çiğdem Gürdal bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2004 yılında Yusuf Nalkesen şarkılarından oluşan albümünde seslendirmiş olduğu bir eseri dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Ömür boyu beraberiz. Sen benimsin, ben de senin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, değerli bestekar, şef ve Udi Yılmaz Yüksel Hoca'nın Hüzam eseriyle bize seslendi. Dinlediğimiz bu kayıt 2015 yılına aitti. Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmişti Nazlı Hanım tarafından. Evet efendim, biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Hüzam makamında dinleyeceğimiz son eserlere kulak vereceğiz. Bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Güftesi Aslan Tunçatay'a ait şarkıda Nigün Abışka Osma bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

musikimizin kıymetli sanatçılarından Seçil Heper'e kulak verdik. Sanatçının 1974 yılında seslendirmiş olduğu Hüzzam Bir Türkü'yü dinledik beraberce. Dinlediğimiz bu kayıt aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan ve Seçil Heper'in seçme şarkılarından oluşan En İleriyle Seçil Heper albümünde de yer almıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından programımızın son bölümüne Nihavend eserlerle devam ediyoruz. Şimdi 80'li yıllara uzanacağız. İki değerli sanatkara kulak vereceğiz. Kıymetli Erol Bingöl ve Perihan Bora'nın 1983 yılında kaydettikleri Bizden Size isimli albümden bir kayıt sunacağız. Bu güzel albüm 12 şarkıdan oluşuyor. A ve B yüzünde 6'şar şarkı var. Bu şarkılar arasında Güller Ağlasın, Rüzgar Söylüyor, Yanıma Gel Ne Olur, Ne Zaman Geleceksin, Kaderimde Hep Güzeli Aradım, Sevda Öyle Müşkül Ki gibi sevilen şarkılar yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Bir Sevgi istiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında seslendirmiş olduğu şarkıya kulak verdik. Canan Özden Koç'un Nihavend eserini dinledik. Manalı bir bakış aşkın ilk çağı, bir gülüş ateşler dev yanardı. Efendim bu güzel eserin ardından şimdi bir klasikle devam edeceğiz. Özellikle 90'lı yıllara damga vurmuş bir şarkı. Genç yaşta aramızdan ayrılan, henüz çok verimli bir çağda hayata veda eden kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bestelediği Güftesi Aşkın Tuna'ya ait sevilen bir eser. Narlı Nantun Örs'ün 1990 tarihli Beklenen Sensin albümünde yer bulmuştu bu şarkı. Şimdi biz de bu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Aşk günümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz.

Ayşegül Dorukhan'a kulak verdik. Sanatçı Erdinç Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Yaven şarkısıyla bize seslendi. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Bu güzel hareketli şarkının ardından bir başka özel eserle yolculuğumuz devam edecek. Ancak öncesinde bizleri bugün yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi yollamak istiyoruz. Yine güzel dileklerinizle sosyal medyada yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz kıymetli dostlar. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere mesajlar yollamışsınız. Konya, Adana, Balıkesir, Erdek, Bursa'dan bizlere yazan kıymetli dinleyicilerimiz. İzmir, Afyon, Bolvadin, Kayseri, Denizli, Buldan'dan bize ulaşan kıymetli dostlar. Bolu, Alanya, Tokat, Ormanbeyli, Aydın, Karacasu ve Edirne Uzunköprü'den güzel mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan değerli TRTname dostları. Hepinize selam olsun efendim. Ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen tüm dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepinize yanı başımızda olduğunuz için ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şarkılarımız, ortak paylaşımlarımız devam ediyor. Yine nostaljik bir eser var sırada. Samime Sanay'ın ilk kez 1985 yılında seslendirdiği ve 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde de yeniden seslendirerek dinleyicileriyle buluşturduğu o unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Bir Erdoğan Derker bestesi, Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

3 isimli albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sunduk sizlere. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir Kamran Yarkın şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi Doğan Işık Saçan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak misali sürükleneceksin.

Gökten yağmur değil sevgiler yağsın. Yaşar Özel Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend eserini seslendirdi ve bu güzel hareketli eserle bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Ünal Narçın'ın Nihavend eserinde Vedat Çetinkaya ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkeri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı zamanda ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi.

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum yapılıyor. Duruşma eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla başladı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Türkiye hava savunma kalkanını dev bir yatırımla güçlendiriyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında tam 780 milyon avroluk dev bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Yapılan açıklamaya göre imzalanan bu dev anlaşma kapsamında üretilecek yerli hava savunma sistemleri Gökbatan'ın korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir," dedi. Dilime EBA üzerinden erişim sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliği ve yapay zekanın engelli bireylerin hayatı üzerindeki etkilerini araştırmak için iki alt çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşan Göktaş, alınan kararların alt kurullarla takibinin kolaylaşacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

muydun nice arama? Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Vakti zamanında o siyah beyaz fotoğraflarda bir türkü söylenir derler. Mor cepkeni giymiş Süleyman Efendi o bakışıyla da canlar yakar derler. Onlar deyip dursun, biz türküyü usul usul söylemeye başladık bile dostlar. Şimdi biraz durma vakti. Eskilerden gelen tanıdık bir türküyle sabah telaşını kapının dışında bırakma vakti. Sözü az, duygusu çok. Hatıralar, şarkılar ve keyifli dakikalar için vakti zamanında başlıyor. Hoş geldiniz.

Gemi kalkar, sulara akar, giymiş mor cepkeni, bakışı canlar yakar. Bir Hicaz türküyle başladık programa, solistimiz Güldehen Marmara seslendirdi. Ve işte saz ekibimiz, kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yaşan Sesli, klasik kemençede Gülten Yayın, kanunda Selim Gönüldaş, udda Efe Kaşıkçıoğlu, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal eşlik etmekte bizlere. Programı Nihan Yöyen hazırladı, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve ben Hakan Urgancı mikrofondayım. Değerli dostlar, 1912 İstanbul doğumlu bestekarımız Kadri Şençalar. Repertuarımıza bıraktığı o güzel eserlerinden birkaçını dinlemeden önce hayatından kısaca bahsedelim isteriz. Kadri Şençalar, musikiye önce keman, sonrasında ud ve nazariyat dersleriyle başlamış. Bursa'da çalıştığı esnada meşhur keman üstadı Bülbüli Salih Bey ve ses sanatkarı eşine bir akşam uduyla eşlik ederken Üstad Salih Bey Şençalar'ın ud çalış tavrını çok beğenmiş ve kendisine çalmaya devam ederse gelecekte memleketin en iyi ud üstadları arasında olabileceğini söylemiş. Ve Kadri Şençalar besteleriyle devam edeceğiz. Bir Hicaz eser yine. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Çok güzel saz çaldıkları için Bursa'ya konser vermeye gelen sanatçılar yanlarında saz takımlarını getirmez, kardeşen çaların kendilerine eşlik etmelerini istermiş. Dinleyenler tarafından o kadar çok sevilmişler ki soyadı kanunu çıktığında şen çalar soyadı kendilerine dinleyicileri tarafından verilmiş. Yani bir anlamda armağan edilmiş. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım.

Woody Grant'ın jübilesinde Taksim'de o dönemin en değerli saz sanatçılarıyla birlikte iki kardeş ilk olarak İstanbul'da sahneye çıktılar. Fasıl'dan sonra şen çalar kardeşlerden saz eserleri çalmaları istendi. İki kardeş eserlerini icra ettikten sonra büyük takdir topladılar. Bundan sonra başarıları devam eden Kadri Şen Çalar Safiye Ayla'ya, ileride ise Ümmü Gülsüm'e eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk huzurunda da çok kez sazını icra eden Şen Çalar, sazıyla adeta o döneme ismini yazdırdı. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar diyoruz şimdi de.

Büyük Usta, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatına dair de bir dönüm noktası var Kardeşel Çalar'ın. Bir dönem Anadolu'dan yığınla göç alan, taşı toprağı altın kent İstanbul'a göç edenler arasında Neşet Ertaş da vardır. İlk geldiğinde iş bulamayan, birkaç gün sonra parası biten Ertaş, dördüncü günde Şen Çalar Plak isminde Kadri ve İsmail Şen Çalar'a ait plak şirketini görür, kapıdan içeri girer. İçeride Behi Aksoy'un plağı dinlenmektedir. Kadri Şençalar'ın kardeşi İsmail elinde sazıyla kapıda öylece duran genci görünce "Neden geldin?" der. Neşet Ertaş "Saz çalarım, çalmaya geldim." diye yanıt verir. "İşimiz bitsin dinleriz." diye karşılık verir İsmail Şençalar. Ve işte o yol o cümleden sonra yolunu bulmuştur. Neşet Ertaş Kadri Şençalar'la ilgili "Bana İstanbul'da ekmeği veren kişi" diye söz edecektir. "Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş. Bulunur mu bana bilmem senin gibi güzel eş." Bu Taksim'de Efe Kaşıkçıoğlu'nu dinliyoruz.

Büyük bestekar ve udi Kadri Şen çalar. Hem besteleri hem de kurmuş olduğu plak şirketiyle birçok kıymetli sanatçının destekçisi olmuş. 12 Ocak 1989 tarihinde aramızdan ayrıldı Kadri Şen çalar. Türk sanat musikisine böyle güzel hizmetler veren bestekarımızı saygı ve rahmetle anıyor ve Hüzzam makamında bir eseriyle devam ediyoruz. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Saatlerimiz 13.31'i gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayınımız vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Neyzen Aziz Dede'nin Uşak eserini saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Yönetmen Ertem Eğilmez'in 1972 yapımı filmi Tatlı Dillim. Genç, zengin ve yakışıklı Ferit arkadaşlarıyla girdiği iddia yüzünden köyde tanıştığı Emine ile evlenir. Ferit İstanbul'a döner, döner dönmesine de bunu öğrenen Emine bambaşka biri olarak çıkar Ferit'in karşısına. Tarık Akan ve Filiz Akın Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları. Hadi gelin sevgili dostlar, bir dakikalığına bile olsa Ferit ve Emine'nin koluna girip o sokağa onlarla dolaşalım, ne dersiniz?
1: Belki çok iyi niyetlisin ama hislerine kapılıp da kendini de beni de yanıltma Ferit. Sen alıştığın hayattan kopamazsın.
2: Koptum bile.
1: Ama iyi düşün. Burada ne yaparsın?
2: Senin için her şeyi yaparım. Damar güderim, çift sürerim, ne bileyim ırgat olurum istersen. Yeter ki senin yanında olayım. Hadi evet de bana.
1: Ya çevren ne der?
2: Kız gelir.
1: Annen baban?
2: Yok ki.
1: Ya basket?
2: Bıraktım.
1: Deniz?
2: Burada yüzerim.
1: Gece hayatın gezmeler, danslar.
2: Hepsi bitti. Burada seninle yaşayacağım. Ömür boyu senden ayrılmayacağım. Şu ağaçlıktan öteye gitmeyeceğim. Hadi bana evet de.
1: Çok yanlış bir şey olacak bu, inan bana. Belki de pişman olacaksın.
2: Yani hayır mı diyorsun?
1: Aa, hayır hayır.
2: Yani evet mi?
1: Sana hayır diyecek gücüm kalmadı senin.

0: TRT Name.
1: Bir varmış bir yokmuş diye başlar bütün masallar. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber iken. Böyle büyüdü bizim nesil. Siyah beyaz televizyonlarımızdan kuzucuklarım diye seslenip her akşam bizi ekran başına topladı Adile teyzemiz. O anlattı, biz dinledik yıllarca. Sonra hayatımıza karıştı o masallar. Büyüdük ama bir yanımız hep çocuk kaldı. Kimi zaman kırmızı başlıklı kıza anlattık derdimizi, kimi zaman uçan bir halıya binip aşkımızı haykırdık. Peki biz büyüyünce masallar da büyüdü mü Adile teyze? Büyümüşler ki adına aşk masalı demişler. Kimi yarım kalmış, kimi unutulup gitmiş. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi.

Mutlu mu biter bütün masalların? Masal bu ya der, mutlu kılarız o hikayelerin sonunu hep. Öyle değil mi dostlar? Şimdi gelelim şarkımıza. Bir kış masalında anlatılan, sonrasında aşkın masalı olan şarkıya. Adını dağlara yazdım, buğulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor. Hem ağladım, hem anlattım.

Masallar çocuklar uyusun, büyüklerse uyansın diye yazılırmış. Masallar yalnızca çocukların değil, büyümeyi unutmayanların da sığınağı aslında. Hepimizin içinde mutlu sonlara inanmak isteyen küçük bir çocuk yaşıyor. O mutlu sonların kahramanları olur ve o masallar bize hayata dair neler neler öğretir. İşte bu yüzden büyükler uyansın diye dedik. Masalın arasına güzel bir şarkıyla girelim mi? Bakın Erol Sayan nasıl yazmış.

Evet, her masalın bir sonu olduğu gibi her programın da bir sonu var. Bizler haftaya aynı gün, aynı saatte yine bu stüdyoda sizleri bekliyor olacağız. Dileğimiz kalbiniz sevgiyle, düşleriniz masallarla dolu olsun diyelim. Ve Güldehem Marmara'ydı bugün solistimiz. Kemanda Selçuk Gönüldaş, piyanoda Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, kanunda Selim Gönüldaş, udda Efe Kaşıkçıoğlu, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral eşlik etti günümüze. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Ton maisterimiz Fırat Özduran, mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Bir peri masalı kulaklarımda diyecek Güldehen Marmara ve bu şarkıyla ayrılacağız huzurlarınızdan.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı zamanda Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Bakan Fidan, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir," dedi. Dilim'e EBA üzerinden erişim sağlanıyor. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, Utta Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kanunda Cemil Atikoğlu, viyolada Kumsal Okur, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinde en geniş kullanım alanına sahip olan Osmanlı dönemi makam anlayışının gelişim sürecinde şekillenmiş ve zamanla klasik repertuarda önemli bir yer edinen, adını günümüzde Nahavant sınırları içinde bulunan tarihi Nihavend bölgesinden aldığı kabul edilen ve yüzyıllar boyunca bestekarların ilham kaynağı olan Nihavend makamında eserlerle başlıyor. Kanuni Mehmet Bey'in Nihavend Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi mikrofon şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarında.

0: TRT Name.
1: Şefi Pekdereli yönetimindeki koromuz sizlere Nihavent makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Nihavent makamında şarkılarla devam ediyor. Ut ve Cümbüş icrasındaki başarısının yanı sıra özellikle Nihavent, Rast ve Uşak makamlarında bestelediği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan dramalı Hasan Güler'in Nihavent eseri var sırada. Sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz. Sana bilmem ki neden hiç doyamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam.

Saçların hayatımın neşesiyle örgülü. Gözlerinde gecemi aydınlatan mehtap var. Türk musikisinin 20. yüzyılda önemli bestekarlarından biri olan Fahri Kopuz'un güftesi Şadan Roma'ya ait Nihavend şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestekarı, sanat hayatı boyunca yüzlerce eser seslendirmiş, besteleri ve yorumuyla Türk müziğine önemli katkılar sağlamış Zeki Müren. Nihavend makamındaki şarkıyı sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu söylüyor. Yaprak dökümü mevsimi geldi, seni andım. Yandım o yeşil gözlerinin uğruna yandım.

Efendim sırada Türk sanat müziğinin değerli udi ve bestekarlarından biri olarak tanınan Halil Aksoy'un güftesi Ayten Baykal'a ait Nihavend şarkısı var. Sanatçımız Sefer Karabük sizin için söylüyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımızı.

Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten. Farkın yoktur billahi lepiska saçlı Çerkez'den. Faiz Ergin'in Nihavent makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimizin bestesi TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli ses sanatçılarından Celal Abacı'ya ait. Güftesini Kemal Özcan'ın yazdığı Uşak şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu'ndan dinliyoruz. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım.

Efendim sırada bir başka önemli bestekar Necdet Tokatlıoğlu'nun Gönül Telinden çıkan Uşak Makamındaki şarkısı var. Sanatçımız Nurten Demirkol söylüyor. Sevgilim bir tanem gel artık bana, aylardır, yıllardır hasretim sana.

Kıymetli dinleyenler, Stüdyo Name programı TRT Ankara Radyosu'nun bir başka önemli değeri ses sanatçısı ve koro şefi Ali Şenozan'ın güftesi Süleyman Başoğlu'na ait Uşak şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Kaç yıldır hasretiz birbirimize, kavuşuruz kısmet olursa bir gün. Sakın olma mahzun, kederli, üzgün, kavuşuruz kısmet olursa bir gün.

Sana gönül borcum var. Ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor. Dur demek kolay değil. Türk müziğinin önemli bestekarlarından Bilge Özgen'in güftesi İsmail Koçer'e ait Uşak eserini sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz.

Efendim günümüzde hala sevilen ve dinlenen birçok eserin bestekarı Zeynettin Maraş'ın güftesi İlkan Sana ait Uşak şarkısını sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Benimle olmaktan bıktıysan eğer, bu dostluk, bu sevgi burada bitsin.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle efendim huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da iki bakan bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in Amerika ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Kütahya'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde

Fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Karciğer Faslı dinleyeceksiniz. Ahmet Kadri Rizeli'nin yönettiği programda Ara Taksim'i Kanun'la Ahmet Meter yapıyor.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Karciğer Faslı dinlediniz. Ahmet Kadri Rizeli'nin yönettiği programda ara taksimi kanunla Ahmet Meter yaptı.

0: TRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine "aciziyetin ve tükenmişliğin ilanı" sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat saptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da. İki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrar ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet teşkilatında emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurulun gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idari sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Notaların duygularla buluştuğu yeni bir Türk sanat müziği yolculuğuna, yeni bir akustiknameye hoş geldiniz. Ben Suat Güney. TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli sazendelerini öncelikle sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız efendim. İlk olarak sizlere programın açılışında bir Hacı Arif Bey eseriyle seslendik. Nihavent makamındaki bu eserin güftesi, "Vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin" idi. Ve yine Nihavent makamında Sermüezzin Hafız Hakkı Bey'in eseriyle devam ediyoruz. "Nerelerde kaldın ey servinazım, bana bir haber ver, budur niyazım.

Efendim Büyülü Melodilerle programımız devam ediyor ve Turay dinleyene çok teşekkür ediyoruz keman taksimi için. Yine sizlerin çok çok iyi bildiği ve bizlere eşlik edeceğinize inandığım başka bir Nihavend eserle devam ediyoruz efendim. Kemani Serkis Efendi dediğim anda zaten ne olduğunu anladınız. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime.

Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli saz icrası için. Sağolunuz efendim. Sizler bu şekilde icra yapınca tabii ki bizler de daha fazla eser okumak istiyoruz. İçimizden daha güzel nameler geliyor ve inşallah dinleyicilerimiz de memnunlardı. Biz burada çok keyifliyiz şu anda. Efendim bir Rakım Elkutlu eseriyle devam etmek istiyorum. Rıfat Ahmet Moğol'un güftesi. Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden. Bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşımın matemi sanma. Her çizgi açıldı adı hicran ateşinden. Zeki Duygulu'nun Nihavend eserini birlikte icra ediyoruz efendim.

Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve Nihavend Eserler'in bugün sonuncusuna geldik. Güfte Nedim, beste Arif Sami Toker. Bu cıvıl cıvıl günlere yakışacağına inandığım bir eser. Yine birlikte okuyacağız mutlaka. Erişti ne bahar eyyamı, açıldı gülü gülşen. Çerağan vakti geldi, lalezarın didesi ruşen.

Bu güzel nihavent eserlerden sonra Hisar Buselik makamına bir geçiş yapacağız şimdi. Efendim Oytun Uçar'ın Ut Taksimi'nin ardından sizlere Selahattin Pınar'ın bir eserini okumak istiyorum. Sözler Baki Süha Ediboğlu'na ait. Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar, dolanıp kalayım bir an boynunuza hatıralar.

Efendim harika bir eşlik. Ellerinize sağlık. Sağ olun efendim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar. Klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Çok çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Efendim Mustafa Seyran'ın bir Buselik şarkısıydı okuduğumuz. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden? Ve şimdi Buselik şarkıları da geride bıraktık. Muhayyer Kürdi makamıyla devam ediyoruz. Beste Selahattin Pınar, güfte Fuat Edip Baksı. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? İsmail Karaşin'in Muhayyer Kürdi taksimini dinliyoruz önce.

Akustikname tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. Bizler çok keyifliyiz. Umarım sizler de aynı şekilde bizler gibi keyif alıyorsunuzdur. Bir Amir Ateş bestesi var sırada. Güfte Melek Hiç. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

Efendim, Mustafa Seyran'ın Bir Muhayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyoruz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Efendim maalesef bir akustiknamenin daha sonuna geldik. Bizler çok çok keyif aldık. Bugün birlikte yaptığımız müzikten biz keyif aldık. Öncelikle inanıyorum ki siz de duyduklarınızdan çok memnunsunuzdur. Ben Suat Güney. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi vardı efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul'da akşamın sesi başladı. Sizlerle Türk sanat müziğinin o güzel şarkıları eşliğinde bu akşamı da paylaşmak istiyorum.

Saatler 21'i gösterene dek. Güzel ve keyifli bir akşamda ilk şarkımızı Yaşar Özel seslendirsin istedik. Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi, Hulusi Demirel'le güftesini yazmış Hicazkar eserlerle başlayacağız. Bizler programı hazırlayan Işılak'tan, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün, ilk şarkımızı siz de eşlik edin istiyoruz. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Altı beni iki kaşın arası İnciyaman'dan dinledik Çorlulu'nun Hicazkar eserini. Ayşegül Durukan'la devam ediyoruz akşamın sesine. Vecdi Bingöl, Saadettin Kaynak imzası taşıyan Hicazkar bir eserle. Çiçeklerin gülüyor sevincinden, ötüşüyor kumrular yüreğimin içinden.

Dinledik. Şimdi Hicaz eserlerle devam edeceğiz birlikteliğimize. İlk Hasan güftesini yazmış, Alaaddin Şensoy bestelemiş, Yıldırım Bekçi seslendiriyor. Bir garip aşığım, bilenim yoktur. Dertliyim, gözümde gülenim yoktur.

Ümit Mutlu'nun Şerafettin Özdemir'in dizeleriyle bestelediği şarkıda Ahmet Özcan'ı dinledik. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Şimdi Tuğçe Balay'ı da Bekirov'un Hicaz eserinde dinliyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştü.

Şu gelin atlı mıdır, yavrum sorun Bağdatlı mıdır? Sevilen Hicaz Türk'ü Gönül Aköz'ün yorumuyla getirdik radyolarınıza. Şimdi sizi şöyle bir geçmişe götürelim, Behiye Aksoy'un sesiyle buluşturalım. Güzide Taranoğlu'nun güftesi Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısıyla. Tadı yok sensiz geçen, ne baharın ne yasın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Birlikteliğimizde Nesrin Sipahi'yi dinledik Behiye Aksoy'un ardından. Yıldırım Yeser Yasım Arsoy'un sevilen Hicaz şarkısıydı. Yer Saçların Lüle Lüle. Şimdi biraz da Muhayyer Kürti makamının o güzel eserlerini sizlerle paylaşalım akşamın sesinde. Saatimiz 19.38'i gösterirken Neşe Öztaş'a kulak verelim. Melek Hiç Küftesini yazmış, Amir Ateş bestelemiş. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

0: Turgay Kızıltuğ mikrofondaydı. Ali Şen Ozan'ın Ayten Uğur Alp'in dizeleriyle bestelediği Muayyer Kürdi şarkıda. Şimdi bir Avni Anıl bestesi var. Sırada Kürdili Yücezker makamında Güfte Şahin Çandır imzası taşıyor. Zeki Müren yorumuyla dinliyoruz akşamın sesinde. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük. Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm. Olursa olsun, ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

gece arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Yalçın Benli Can'ın güftesi Mahmutoğlu'nun Kürdili Cazkar bestesiydi Hayri Pekşen'den dinlediğimiz. Tuğçe Pala'yı da Bora Dicle'nin sözlerini yazıp bestelediği şarkıda dinliyoruz şimdi. Seninle tanışmak güzeldi, çok hesap, çok kitap, çok ayar olsa da. Hep aşktan söz etmeye değer mi? Kurallar seninle kaçmaya engel mi?

Sen olsaydın Murat Seçkin'den dinlediğimiz şarkıydı. Güfte Nedim Selçuk'u imzası taşıyordu. Turhan Taşan'ın bestesiydi. Şimdi Hamit Turan'a kulak veriyoruz bir Yusuf Nalkesen şarkısında. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı. Gidiyorum deyip seni yalvartmaktı.

Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Nazan Sıvacı'dan dinledik Necdet Tokatlıoğlu'nun Ali Tekin Türen'in sözleriyle bestelediği Acem Kürdi'yi eseri. Saatimiz 28 sevgili dinleyenler. İkinci saatimizde bir Acem Kürdi'yi eser daha dinleyelim istiyoruz ve Mehsem Özşimşir'e kulak veriyoruz. Bengül Erzamar güftesini yazmış, Zeynettin Maraş bestelemiş. Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım, sen içimde nefessin alıp veremediğim.

Cahit Deniz'in Muayyer Kürdi şarkısında Seda Gökkadar'ı dinledik. 20.19 oldu saatimiz. Şimdi bir Zekai Tunca şarkısıyla devam ediyoruz. Bestekarının sesinden dinleyeceğiz. Güfte İlkan sana ait. Bunca güzelliği içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar. Nesrin Sipahi, Selahattin Sarıkaya'nın Nihavend şarkısında dinledik. Bir Nihavend şarkı daha dinleyelim. Beste bu kez Yıldırım Gürses'e ait. Ayten Baykal yazmış güftesini. Koray Safkan seslendiriyor.

Dede Efendi'nin Uşak eseriydi, Umut Akyürek'ten dinledik. Şimdi Kemal Cöner'i dinleyelim yine aynı makamda bir türküyle. Fındıklı bizim yolumuz, hovarda çıktı soyumuz.

Leylak takı vermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine. Bahri Altıntaş, Hasan Kaya Manioğlu'nun dizelerini Hüseyin İmakam'da bestelemiş Nusret Yılmaz'dan dinledik. TRT Name'desiniz, akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Gökhan Sezen'i dinleyeceğiz. Hasan Esen'in Berran Yalçın'ın dizelerini Kürdeli Cazkar makamında bestelediği şarkıyla. Hatıralar bırakmıyor peşimi, hayaline git diyorum, gitmiyor. Bitsin diye dua ettim yıllarca, sende cefa, bende vefa, bitmiyor.

Ödül dedi Cengizhan Sönmez kendi bestesiydi. Zafer Öztürk güftesini yazmıştı bu Kürdi şarkının. Şimdi Nazan Sıvacı'yı bir Turhan Taşan bestesinde dinleyeceğiz. Kemal Kosif'in sözleriyle muayyer Kürdi bir eser. Bilsen nasıl özledim kalbim alev içinde. Ne olur inan bana sevgim başka biçimde.

Çocuğun evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil, bir buğsen yeter. Muhayyer Kürdi makamında Fatma Onur'un güftesini yazdı Göksel Baktakir bestesiydi. Bahadır Özüşen'den dinledik. Ve veda zamanımız geldi sevgili dinleyenlerimiz. Son şarkımız yine Nihavend makamında olacak. Bizler de veda edelim artık size. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve keyifli bir akşamı sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle son şarkımız Alp Arslan'a kulak veriyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın bestesiyle size veda ediyoruz. Ellerim böyle boş, boş mu kalır?

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte Aşkın Namesi program ekibi olarak sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Bugün yine gençlik diyeceğiz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz sevgili dinleyiciler. Genç kavramı bütün canlıları içine almakla beraber öncelikle insanoğlu için kullanılır. Gençlik ise ömrünün bu dönemini yaşayan insanın bizzat yaşadığı duyguların harmanlandığı 10-24 yaş aralığındaki dönemdir. Bu dönemi ömrünün ilkbaharı olarak tarif etmek de mümkündür. Gençlik dönemi içinde adına ergenlik denen ve 10-19 yaş aralığını kapsayan bir dönem daha vardır. Bu dönem herkese göre farklılık gösteren önemli bir dönemdir. Çünkü gençliğin de yetişkinliğin de yaşlılığın da temeli ergenlik döneminde atılır diyoruz ve bir eserle devam ediyoruz. Süheyla Erem'den dinleyeceğiz. Genç Osman dediğin bir küçük uşak.

Özellikle ergenlik çağında gençler aileleriyle pek çok sorun yaşıyor. Bu dönemde ebeveynlere düşen vazifeler nelerdir? Ergenlik çağına giren birey aynı zamanda kendini tanıma sürecine girmiş demektir. Vücudunda meydana gelen değişikliklerin yanında ruhunda oluşmaya başlayan türlü duygular haliyle onu meşgul eder. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmanın ilk şartı ergenle ebeveynler arasında sağlıklı bir diyalog ortamı bulunmasıdır. Ailede kendini ifade etme ortamı bulamayan bir ergen, yaşamaya başladığı dönemin çalkantıları karşısında çözüm yollarını başka mecralarda arayacaktır. Bu da genellikle arkadaş çevresi ya da sosyal medya olacaktır. Gelecekte kendi de bir aile kuracak olan yavrusunu sağlıksız bir ortama itip adeta kurtlar sofrasına atmak istemeyen ebeveynler öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Evet, bir molaymış anladım bu dünya denen Fani Han, efendim Grup Meknun'un bir eseri. Bestesi Bendeniz Hüseyin İpek'e ait ve güftesi Cemalettin Turan'a ait. Necip Fazıl Belge'den dinlediniz ve Grup Meknun'dan tabii ki. Evet, ne demiştik? Öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Kimler? Ebeveynler. Aslında bu hiç de zor bir şey değildir. Ergeni dinlemek, onunla nitelikli bir zaman dilimi paylaşmak, ona değer verip makul isteklerini yerine getirmek, yeter de artar bile. Bütün bunların temelinde ise onu hakikaten sevmek ve sevdiğini dile getirmek. Çocuğu ve ergeni

yok saymak, ona söz hakkı vermemek, onun sorunlarını dinlememek gibi olumsuz davranışlar ister istemez bir ergen ebeveyn çatışmasına kapı aralayacaktır. Dolayısıyla ebeveynler bir zamanlar kendilerinin de bu dönemden geçtiğini unutmadan yavrularına sevgiyle yaklaşmalıdır. O zaman bütün sorunlar bitmese de önemli ölçüde azalacaktır. Anne toprak gibidir. Baba bir dağ gibidir. Gerçek manada işte bunu hissettirmek lazım sevgili dinleyiciler, evlatlarımıza. Şimdi bendeniz Hüseyin İpek'ten dinleyeceksiniz. Ya Rab benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim hem batınım insan buyur. Ya Rab zayıf bir halkayım düştüm yuvarlanmaktayım. Lütfet elin tut kalkayım hem yesiyer yeksan buyur. Gülzar-ı ümit solmasın avucum dahi boş kalmasın. Bir damla zayi olmasın ey rahmetin insan buyur. Evet Rabbim bütün işlerimizi kolaylaştırsın ya Rabbi. Anlaşılmamızı sağlasın. Evlatlarımızla anlaşmayı sağlasın. O kadar çok sevelim ki, o kadar çok sevsinler ki bizleri. Biz onları ne kadar çok seversek ama onlar bizi o kadar sevecektir. Biz onlara ne kadar güvenirsek onlar da bize o derece güvenecektir diyoruz ve hadi eseri okuyayım. Bendeniz Hüseyin İpek, sizler de şöyle bir dinleyin. Bestesi bana ait, güftesi Ömer Demirbağ'a ait. Uşak makamında.

Günümüzde gençlerin problemi. İstisnaları olmakla birlikte günümüz gençliğinin en büyük problemi sınırsız bir özgürlük içinde yaşamak istemeleridir. Geçmişten ders almak ya da geleceğe dair bir hedef ortaya koymak maalesef gündemlerinde yoktur. Ama tabii ki bütün gençlerimiz için söylemiyoruz bunu. Bunda yaşanılan dijital çağın büyük payı vardır. Sanal bir ortamda çocuğunu görmediği sosyal medya arkadaşlarının onu bu yöne ittiğinin bilinmediğini söylemek abartı olmasa gerek sevgili dinleyiciler. Gençliğin önemli bir problemi de maalesef çoğunun sorumluluktan kaçınmalarıdır. Mesela bir ekmeğin fiyatını bilmeyen, kendi yattığı yeri dahi temizlemekten kaçınan, yine belirteyim ki elbette istisnaları vardır ama maalesef böyle. Çözüm önerilerimiz nedir derseniz, hayati hiçbir konuda olumlu bir düşünceye sahip olmamak ne kadar yanlışsa, toz pembe hayallerle yaşamak da o kadar yanlıştır. Bir bardağın yarısı suyla dolu olabilir ama unutmayalım, diğer yandan aynı bardağın yarısı boştur. Mesele bakış açısında gizlidir. Sadece dolu yanını görüp avunmak da vardır, sadece boş yanını görüp dövünmek de vardır. Ama şunu söyleyebiliriz ki, eğer anne baba yani ebeveynler arasında iyi bir anlaşma varsa, söz birliği varsa, sanıyorum orada yetişen çocuk daha başarılı.

Ses kulak veriyoruz. Acem Kürdi bir şarkı söyleyecek bize. Hayal dolu bir gençlik, ümit dolu bir aşk bitti. Bestesi Kemal Gürses'in, güftesi Ahmet Kaçar'ın. Dinliyoruz.

Ebeveynler, öğretmenler ya da gençler üzerinde etkisi olan başka kişiler önce onun olumlu yanlarını görmeyi başarırsa, problemlerin büyük bir kısmının ortadan kalktığını görecektir. Yapılacak iş gayet basittir. Gençlere emir verir gibi nasihat etmek yerine örnek olmak. Meşhur hikayedir. Ya bir adam muhterem bir zata giderek, "Çocuğumu edepli bir insan olarak yetiştirmek istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?" diye sorar. Aldığı cevap şöyledir: "Önce sen kendin edepli ol." Efendim, bu hafta da Aşkın Namesi programının sonuna geldik. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikteydiniz. Bendeniz Hüseyin İpek'e ait olan bir eserle sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Zemininde kırmızı mukaddes kanın rengi, ay yıldızım bembeyaz, var mı dünyada dengi? Bestesi Bendeniz'e ait, güftesi Cemalettin Turan'a ait, Grup Mektun'dan dinliyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeniden birlikte olmaktan mutluyuz. Esenlik dolu bir hafta dileklerimizle programımıza başlıyoruz. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Rast Yürük Semai. Gülşen'de yine ahı enin eyledi bülbül. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, 1828'de kurulan ve ilk devlet konservatuvarı kimliğinde olan Müzikai Humayun faaliyete başladığında Avrupa'daki Brüksel, Madrid, Münih, Londra gibi birçok şehirde konservatuvar bulunmadığını, ismine bugünün bakış açısıyla rahatlıkla İstanbul Devlet Konservatuvarı diyebileceğimiz müzik okulunun Avrupa'nın birçok şehrinden önce yapılanmaya başladığını belirtmek istiyoruz. Günümüz Avrupa'sının önemli şehirlerinde faaliyet gösteren konservatuvarların kuruluş tarihlerini resmi bir müzik kurumu niteliğinde olan Müzikai Humayun'un kuruluş yılı 1828 ile karşılaştıracak olursak Brüksel ve Madrid 1830, Leipzig 1843, Münih 1846, Londra 1861, Petersburg 1862, Moskova 1866, Budapeşte Konservatuvarı 1874 yılında kurulmuştu. Osmanlı'da yenilik döneminin mimarı Padişah II. Mahmud'un Hicaz Kalender eseri, Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde, gül ruhlerinin handeleri çeşm üterimde, sevda-i muhabbet esiyor şimdi serimde, takdire ne çare, bu da varmış kaderimde.

Padişah II. Mahmut'un Hicaz Kalender şarkısını kalan müzik kaydıyla dinledik. Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde. Gül ruhlerinin handeleri çeşm-ü terimde.

Sayın dinleyicilerimiz, Osmanlı'da 19. yüzyıl zaman dilimi müzikal açıdan birçok yeniliğin yanı sıra o zamanlar herkesin dinlemesi mümkün değilmiş gibi görünen saray müziğinin biraz hafifletilmiş şeklinin halk ile buluştuğu, dolayısıyla müzikte popülerleşme sürecinin başladığı bir yüzyıl olarak geçer kayıtlara. O zamana değin saray ve çevresinin belirlediği musiki şekillenmesinde 19. yüzyıldan itibaren şehrin müzik mekanlarının etkili olmaya başladığı görülür. Bunda Batı müziğinin devlet tarafından desteklenir olması, dolayısıyla da Türk musikisi besteci ve müzisyenlerinin geçimlerini sağlamak amacıyla başka mekanlara yönelmelerinin yanında yüzyılın toplumsal gelişmelerinin sonucu olarak görülmeye başlanan toplumun dışa açılma davranışlarının etkisi vardır. Halk kendi müziğini tercih etmeye, belirlemeye başlar gibidir. Dede Efendi'nin Hicaz bestesini dinliyoruz. Ey çeşmi ahu, hicr ile tenhalara saldın beni. Zeki Müren seslendiriyor.

Avrupa notasıyla yazılan bu ilk notalar Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Rifat Bey gibi 19. yüzyılın yaşayan popüler bestecilerinin yeni eserlerinden seçilmişti. Hacı Arif Bey 1885'te, yani nota matbaasının kurulmasından 12 yıl, Şevki Bey ise 18 yıl sonra bu dünyadan göç etmişlerdir. Emin Bey haftada 3 nota basıyordu ve işine bastığı notaların reklamını gazetelerde yapacak kadar önem veriyordu. 1891 yılında 31 yaşında vefat eden bestecimiz Şevki Bey'in Uşak şarkısı. Kimseler gelmez senin feryadı ateş bağrına. Çetin Körükçü seslendiriyor.

Sözlerini Ahmet Rasim Bey'in yazdığı Şevki Bey'in Uşak şarkısını Çetin Körükçü'den dinledik. Notacı Emin Bey nota yayınlarını başlattığında 28 yaşındaydı ve Avrupa Notası Osmanlı Sarayı musiki hayatına gireli 45 yıl olmuştu. İlk ticari notaların satışı konusunda hedef kitle evinde piyanosu olanlar idi ve bu nedenle de ilk notalarda Hacı Arif Bey gibi dönem bestecilerinin eserlerinin ana ezgisi zamanın deyimiyle primo altında piyano eşlik partileri bulunuyordu. Notacı Emin Bey bu partileri yazmasını hocası Guatelli Paşa'dan rica etmiş, o da kabul etmişti. Münir Nurettin Selçuk'u dinliyoruz. Hacı Arif Bey'in bulucusu olduğu Kürdilici Asker makamında bir şarkısı. Sırma saçlı yâre kim haber versin? Bağlı kaldı gönül zülfü teline. Peyam-ı hicranı sabaha götürsün. Uğradıkça yolu canan eline. Utta Yorgo Bacanos refakat ediyor.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim. Ahı feryat ederek alemi bihuş ettim. Hamamizade İsmail'le de efendinin ferah feza makamındaki yürük semai formundaki eseriyle Melihat Gülses'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle, en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Ferah Feza ve Külli Hicazkar makamında eserler yer alacak. Ferah Feza makamındaki ikinci eserin güftesi ve bestesi Udi Nevres Bey'e ait. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yıllarca ben seni aradım durdum, bülbülün sesinde, gülün koynunda. Yıldızlara baktım, ummana sordum. Yıllarca boş yere koştum, yoruldum. Gönlümün içinde buldum sonunda.

Güftesi Feyzi Halıcı'ya, bestesi Cinucen Tanrı Korur'a ait ferah feza eser var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sererim. Yeryüzünde nereye bassan ayak, sultanım, o mübarek yere ben gizlice yüz göz sürerim.

Endamına ram oldu gönül, düştü belaya. Artık ne yeşil gözlere talip, ne elaya. Her çizgiyi, her rengi bulup sende nihayet. Artık ne yeşil gözlere talip, ne elaya. Mahmut Nedim Güntel'in bu sözlerine İsmail Baha Sürelsan'ın Ferah Feza makamındaki şarkısını Celal Abacı'dan dinliyoruz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza makamındaki eseri var sırada. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Gayetle dilber bir şivekâre, meyletti gönlüm ahu nigâre. Terk etmek olmaz asla cefacu, meyletti gönlüm ahu nigâre.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferah Feza makamındaki şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir verdi rana, ettim temaşa, dil sende hala, ah dil sitanım.

Ferah Feza makamındaki son eserimizin güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Lemi Atlı'ya ait. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Yıldızlar Altında Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait bir eser. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Radife Erten'i Yorgo Bacanos'un Külli Hicazgâr şarkısında dinliyoruz şimdi de. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin, şen gönlümü bir kül gibi yaktın, heder ettin.

Sıradaki Kürtli Hicazkâr şarkımız Emin Ongan'ın bir bestesi. İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Eserin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Nazında senin özlediğim eski cefa yok. Derdinde vefa var güzelim, sende vefa yok.

Güfte ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Kürdili Hicazkar eser var sırada. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı, menekşeler giyinerek durgun sulara bakmalı.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait külli hicazkar eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Canan'dan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden görüşebilmeyi diliyorum siz sevgili dinleyenlerimizle. Programımızın son eseri Baki Süha Ediboğlu'nun güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Külli Hicaz.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Notaların duygularla buluştuğu yeni bir Türk sanat müziği yolculuğuna, yeni bir akustiknameye hoş geldiniz. Ben Suat Güney. TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli sazendelerini öncelikle sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız efendim. İlk olarak sizlere programın açılışında bir Hacı Arif Bey eseriyle seslendik. Nihavet makamındaki bu eserin güftesi, "Vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin" idi. Ve yine Nihavet makamında Sermüezzin Hafız Hakkı Bey'in eseriyle devam ediyoruz. "Nerelerde kaldın ey servinazım, bana bir haber ver, budur niyazım."

Efendim, büyülü melodilerle programımız devam ediyor ve Turay dinleyene çok teşekkür ediyoruz keman taksimi için. Yine sizlerin çok çok iyi bildiği ve bizlere eşlik edeceğinize inandığım başka bir Nihavend eserle devam ediyoruz efendim. Kemani Serkis Efendi dediğim anda zaten ne olduğunu anladınız. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime.

Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli saz icrası için. Sağolunuz efendim. Sizler bu şekilde icra yapınca tabii ki bizler de daha fazla eser okumak istiyoruz. İçimizden daha güzel nameler geliyor ve inşallah dinleyicilerimiz de memnunlardı. Biz burada çok keyifliyiz şu anda. Efendim bir Rakım Elkutlu eseriyle devam etmek istiyorum. Rıfat Ahmet Moğol'un güftesi. Mümkün mü unutmak güzeli?

Neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden. Bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşımın matemi sanma. Her çizgi açıldı adı hicran ateşinden. Zeki Duygulu'nun Nihavend eserini birlikte icra ediyoruz efendim.

Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve Nihavend Eserler'in bugün sonuncusuna geldik. Güfte Nedim, beste Arif Sami Toker. Bu cıvıl cıvıl günlere yakışacağına inandığım bir eser. Yine birlikte okuyacağız mutlaka. Erişti nevbahar reyyamı, açıldı gülü gülşen. Çerağan vakti geldi, lalezarın didesi ruşen.

Bu güzel nihavent eserlerden sonra Hisar Buselik makamına bir geçiş yapacağız şimdi. Efendim Oytun Uçar'ın Ut Taksimi'nin ardından sizlere Selahattin Pınar'ın bir eserini okumak istiyorum. Sözler Baki Süha Ediboğlu'na ait. Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar. Dolanıp kalayım bir an boynunuza hatıralar.

Efendim harika bir eşlik. Ellerinize sağlık. Sağ olun efendim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar. Klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Çok çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Efendim Mustafa Seyran'ın bir Buselik şarkısıydı okuduğumuz. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden? Ve şimdi Buselik şarkıları da geride bıraktık. Muhayyer Kürdi makamıyla devam ediyoruz. Beste Selahattin Pınar, güfte Fuat Edip Baksı. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? İsmail Karaşi'nin Muhayyer Kürdi taksimini dinliyoruz önce.

Akustikname tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. Bizler çok keyifliyiz. Umarım sizler de aynı şekilde bizler gibi keyif alıyorsunuzdur. Bir Amir Ateş bestesi var sırada. Güfte Melek Hiç. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönüldür durağın.

Efendim, Mustafa Seyran'ın Bir Muhayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyoruz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Efendim maalesef bir akustiknamenin daha sonuna geldik. Bizler çok çok keyif aldık bugün. Birlikte yaptığımız müzikten biz keyif aldık öncelikle. İnanıyorum ki siz de duyduklarınızdan çok memnunsunuzdur. Ben Suat Güney. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi vardı efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak.

Akustikname. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. Şarkılar, ah o güzel şarkılar. Hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz, yaşamımızın siyahı beyazı, alı yeşili şarkılar. Bugün de bize eşlik edecek tüm şarkılar ve biz de bu hikayede sizlerle birlikte olacağız kıymetli dostlar. TRT Name'ye Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca usta seslerden en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza çok özel bir Yeşilçam şarkısıyla başlıyoruz. 1960'lı yıllara uzanıyoruz. İlk kez 1963 yılında yayınlanan, başrollerinde Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nevat Çehre ve Samim Meriç gibi isimlerin yer aldığı Gümüş Gerdanlık filmine adını veren bir Metin Bükey bestesi dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda 1972 yılında yayınlanan ve başrollerinde Murat Soydan, Zeynep Aksu ve Çolpan İlhan'ın yer aldığı bir Ülkü Erakal'ın filmine de adını vermiş. Ve Belkıs Özener'in 2006 yılında yayınlanan albümünde de yeniden yer bulmuş. Gümüş Gerdanlık sizlerle.

gece benim gecem. Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Gönül Yazar bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçı İsmet Nedim'in güftesi Onur Şen'ye ait şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1989 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alıyordu. Evet, bu güzel Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Behiye Hanım'ın 1974 yılında Bak Yeşil Yeşil isimli Segah şarkıyla beraber bir 45'lik plağı seslendirdiği Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısında Ayla Büyük Ataman'ı ağırladık. Yine nostaljik bir kayıt paylaştık sizlerle. Sanatçının 1965 yılında Ne Birleştik Ne Ayrıldık isimli bir başka sevilen şarkıyla birlikte 45'lik plağa seslendirmiş olduğu bu Saadettin Öktenay şarkısını keyifle dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü. Değerli dostlar, şimdi ise biraz günümüze yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir Muallim İsmail Hakkı Bey şarkısına kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bir kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir diğer adıyla Son Hıçkırık. Aylin Şengüntaşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden bir kayıt sunduk. Dinlediğimiz bu sevilen Acem Kürdi şarkı, Sadık Şendil'in güftesini kaleme aldığı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Ve tabii ki Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Özellikle 1965 yılında yayınlanan ve bir Orhan Aksoy filmi olan başrollerini Hülya Koçyiğit, Edison ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını vermişti bu sevilen şarkı. Değerli dostlarımız, birbirinden özel eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Bazen Yeşilçam'ın o nostalji kokan sokaklarında geziniyoruz şarkılarla. Bazen de günümüzde bu güzel eserleri yeniden yad ediyoruz. Şimdi ise Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çiftini ağırlayacağız. Sanatçılarımız Yusuf Nalkese'nin sevilen eserini seslendirecekler. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

Ahmet Özcan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir eser sunduk. Selahattin İşlen'in sözleri Sedat Ergintuğ imzalı Kürdeli Cazkâr şarkısını beraberce dinledik. Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu anlamlı dizelerle ve birbirinden özel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'yı ağırlayacağız. Zekai Bey'in Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer verdiği beste ve güftesi kendisine ait olan Acem Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Rüzgar savurdu turunç dallarını, ben savruldum sensiz düşten gerçeğe. Kimsesiz kedilere yemek verdim, Allah inşallah iyi bir kul saysın. Yüzümü güldürsün, sesini duyursun diye. Bir diğer adıyla inşallah sizlerle TRT Name'de.

Ateşi Çam şarkıları kalplere dokunmaya devam ediyor. İsmet Nedim'in çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel eserlerin ardından yayınımızın şimdiki bölümüne hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine nostaljik bir kayıt sunacağız sizlere. Muazzez Abacı ile geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan ve 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir eser paylaşacağız. Bu sevilen albüm dönemine damga vuran albümlerden biri. Dinleyeceğimiz eserin yanı sıra albümde yine neşe-i muhabbet, kalmadı bende ne arzu ne gönül, beni canımdan ayırdı, çok geceler bekledim, akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından gibi sevilen klasik eserler yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Şerif İçli bestesi. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi Selim Aru'ya ait. Ancak öncesinde Yener Elmas bizlerle birlikte olacak ve sanatçı hüzzam bir viyola taksimi sunacak. Ardından Muazzez Abacı bize şöyle seslenecek. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Akasyalar açarken Yesari Asım Arsoy'un unutulmaz Hüzzam şarkısında Emel İşcan'a kulak verdik. 2004 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle değerli dostlar. Evet, Hüzzam makamının o tatlı namelerinde şimdi Bekir Ünlü Ataer bizlerle birlikte olacak. Türk müziğinin kuvvetli yorumcusu Bekir Bey, Yusuf Nalkesen'in sevilen şarkısıyla konuğumuz oluyor. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de, benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de.

Dur artık ağlatma, yoktan dertler yaratma. Şu dünyamı karartma, mutluluk istiyorum. Mutluluğu kim istemez ki değerli dostlar? Hepimiz mutluluk istiyoruz. Hayata güzel pencerelerden bakabilirsek eğer, green'in ardındaki renkleri görebilirsek, zaten mutluluk her zaman yanımızda olacaktır. Ve yaşamı mutlulukla, şarkılarla taşlandırmaya da devam ediyoruz. Şimdi yine gelin o şarkılardan birini dinleyelim. Gökhan Sezen'den dinlediğimiz bu Selahattin Altınbaş eserinin ardından yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa Yusuf Bey ile uzun süre beraber çalışmış değerli sanatçı Çiğdem Gürdal bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2004 yılında Yusuf Nalkesen şarkılarından oluşan albümünde seslendirmiş olduğu bir eseri dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın?

Ömür boyu beraberiz. Sen benimsin, ben de senin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, değerli bestekar, şef ve Udi Yılmaz Yüksel Hoca'nın Hüzam eseriyle bize seslendi. Dinlediğimiz bu kayıt 2015 yılına aitti. Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmişti Nazlı Hanım tarafından. Evet efendim, biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Hüzam makamında dinleyeceğimiz son eserlere kulak vereceğiz. Bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Güftesi Aslan Tunçatay'a ait şarkıda Nigün Abışka Osma bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

musikimizin kıymetli sanatçılarından Seçil Heper'e kulak verdik. Sanatçının 1974 yılında seslendirmiş olduğu Hüzzam Bir Türkü'yü dinledik beraberce. Dinlediğimiz bu kayıt aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan ve Seçil Heper'in seçme şarkılarından oluşan En İleriyle Seçil Heper albümünde de yer almıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından programımızın son bölümüne Nihavend eserlerle devam ediyoruz. Şimdi 80'li yıllara uzanacağız. İki değerli sanatkara kulak vereceğiz. Kıymetli Erol Bingöl ve Perihan Bora'nın 1983 yılında kaydettikleri Bizden Size isimli albümden bir kayıt sunacağız. Bu güzel albüm 12 şarkıdan oluşuyor. A ve B yüzünde 6'şar şarkı var. Bu şarkılar arasında Güller Ağlasın, Rüzgar Söylüyor, Yanıma Gel Ne Olur, Ne Zaman Geleceksin, Kaderimde Hep Güzeli Aradım, Sevda Öyle Müşkül Ki gibi sevilen şarkılar yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait Bir Sevgi istiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında seslendirmiş olduğu şarkıya kulak verdik. Canan Özden Koç'un Nihavend eserini dinledik. Manalı bir bakış aşkın ilk çağı, bir gülüş ateşler dev yanardı. Efendim bu güzel eserin ardından şimdi bir klasikle devam edeceğiz. Özellikle 90'lı yıllara damga vurmuş bir şarkı. Genç yaşta aramızdan ayrılan, henüz çok verimli bir çağda hayata veda eden kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bestelediği Güftesi Aşkın Tuna'ya ait sevilen bir eser. Narlan Altınörs'ün 1990 tarihli Beklenen Sensin albümünde yer bulmuştu bu şarkı. Şimdi biz de bu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Aşk günümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz.

Ayşegül Dorukhan'a kulak verdik. Sanatçı Erdinç Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Yaven şarkısıyla bize seslendi. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Bu güzel hareketli şarkının ardından bir başka özel eserle yolculuğumuz devam edecek. Ancak öncesinde bizleri bugün yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi yollamak istiyoruz. Yine güzel dileklerinizle sosyal medyada yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz kıymetli dostlar. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere mesajlar yollamışsınız. Konya, Adana, Balıkesir, Erdek, Bursa'dan bizlere yazan kıymetli dinleyicilerimiz. İzmir, Afyon, Bolvadin, Kayseri, Denizli, Buldan'dan bize ulaşan kıymetli dostlar. Bolu, Alanya, Tokat, Ormanbeyli, Aydın, Karacasu ve Edirne Uzunköprü'den güzel mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan değerli TRTname dostları. Hepinize selam olsun efendim. Ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen tüm dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepinize yanı başımızda olduğunuz için ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şarkılarımız, ortak paylaşımlarımız devam ediyor. Yine nostaljik bir eser var sırada. Samime Sanay'ın ilk kez 1985 yılında seslendirdiği ve 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde de yeniden seslendirerek dinleyicileriyle buluşturduğu o unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Bir Erdoğan Berker bestesi, Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

maskül biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın anlamlı dizelerinden bestelenen bir Avni Anıl şarkısında Hüner Coşkun Er'e kulak verdik. 2021 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçıyı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad edelim. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2009 yılında yayınlanan Klasikler 3 isimli albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sunduk sizlere. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir Kamran Yarkın şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi Doğan Işık Saçağ'ın imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak misali sürükleneceksin.

Gökten yağmur değil sevgiler yağsın. Yaşar Özel Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend eserini seslendirdi ve bu güzel hareketli eserli bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Ünal Narçın'ın Nihavend eserinde Vedat Çetinkaya ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim. Efendim.